Gabriela Smith'in 2014 tarihli Takla Kuşunun İzi başlıklı eserini Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 17 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Samuel Barber'ın Opus 14 keman konçertosuyla devam ediyor. Solist Randall Goosby.

Samuel Barber'ın Opus 14 keman konçertosunu solist Randall Goosby, Almanya Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Sanatçı biz parçası olarak Coleridge Taylor Perkins'ın Louisiana Blues Strat adlı eserini yorumlamak üzere tekrar sahnede.

Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan kemancı Randall Goosby, Coleridge Taylor Perkinson'ın Louisiana Blue Strat adlı eserini seslendirdi. Topluluğun 17 Mayıs 2025 tarihli konseri Dmitri Shostakovich'in 6. senfonisiyle sona eriyor.

Dmitri Shostakovich'in 6. senfonisini Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 17 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Estonyalı besteci Cyrillus Craik'in a cappella koro için Omnis on inimene adlı çalışmasıyla devam ediyor.

Estonyalı besteci Cyrillus Kreke ait Omnis on Inimene adlı eseri Evi Espere yönetimindeki Tallinn Müzik Lisesi Oda Korosu'ndan dinlediniz. Franz Liszt'in solo piyano için kaleme aldığı Üç Cenaze Şiiri serisinden La Notte başlıklı eser var sırada.

Franz Liszt'in Üç Cenaze Şiiri adlı serisinden La Notte başlıklı parçayı piyanist Jos van Immerzel seslendirdi. Programımızın bu bölümü Edward Elgar'ın orijinal bir tema üzerine 14 çeşitlemeden oluşan Enigma varyasyonlarıyla sona eriyor.

Edward Elgar'ın en ünlü eserlerinden biri olan Enigma varyasyonlarını Sakari Oramo yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. İngiliz besteci Ethel Smith'in keman ve korno için 1926 yılında kaleme aldığı ikili konçertoyu ve Gioachino Rossini'nin Hırsız Saksağan adlı operasının uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Wolfgang Amadeus Mozart'la başlıyoruz. Bestecinin 1774 yılında solistler, koro ve orkestra için yazdığı Litania Loretane adlı ilahiyi soprano, mezzo-soprano, tenor ve bas solistlerle birlikte Zygmunt Klawa yönetimindeki Letonya Radyo Korosu ve Riga Oda Orkestrası seslendiriyor.

Mozart'a ait 1774 tarihli Litania Loretania başlıklı ilahiyi solistlerle birlikte Zigvard Klava yönetimindeki Letonya Radyo Korosu ve Riga Oda Orkestrası seslendirdi. Programımız Maurice Ravel'le devam ediyor. Bestecinin Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü dinliyoruz.

İsveçli topluluk Spirea Quartet, Maurice Ravel'in Fa majör yaylı çalgılar dörtlüsünü yorumladı. 19. yüzyılda kadın hakları savunucusu olan İngiliz besteci Ethel Smith'in keman ve korno için 1926 yılında kaleme aldığı konçerto var sırada.

Ethel Smith'in ikili konçertosunu kemanda Agatha Ratz, kornoda Zora Slokar ve Graziella Contratto yönetimindeki Ben Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için BWV 825 si bemol majör bir numaralı partitasıyla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için si bemol majör 1 numaralı partitasını piyanist Zhang Zuo yorumladı. 16. yüzyıl bestecilerinden Thomas Tallis'e ait bir şarkı ve ardından Telemann'ın Müzik Egzersizleri dizisinden 6 numaralı trio var sırada.

16. yüzyıl bestecilerinden Thomas Tallis'e ait bir şarkıyı ve ardından Telemann'ın Müzik Egzersizleri dizisinden 6 numaralı trio'yu dinledik. Programımız Giacchino Rossini'nin trompet vuruşlarıyla eserin bütününden daha popüler olan Hırsız Saksağan operasının uvertürüyle sona eriyor.

0: Giacchino Rossini'nin Hırsız Saksağan adlı operasının uvertürünü Günter Pichler yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesi

Zirvesinde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü etkinliğinde de kürsüdeydi. Erdoğan, ekonominin tüm bileşenlerinin sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlı olduğunu söyledi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatında görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya

Kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. Genel merkezdeki toplantılar bugün de devam edecek. Özgür Özel saat 11'de milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Özel saat 14'te ise parti meclisi toplantısına başkanlık edecek. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutlu, YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Alexandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Spor. Euroleague'de dörtlü final heyecanı başladı. Atina'daki organizasyonda Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşılaştı. Temsilcimiz Atina'da rakibine 79-61 kaybetti. Valencia'yı yenen Real Madrid finalde Olympiakos'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tumasan Konya Spor kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip rakibini 2-1 mağlup etti ve kupayı kazandı. Düzeltiyorum, kupaya uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan en sosyal hesabından görsel eşliğinde bir tebrik mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u taraftarıyla birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konya Spor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

0: renklerin içinden.
1: Günaydın değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Renklerin içinden başladı. Ben Uğur Haspolat, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Bazı arşiv çalışmalarını dinleyerek başlayacağız. 2000 yılında Darius Killer ve Danny Griffiths stüdyo prodüksiyonları için yeni parçaların demolarını yapmaya başlamıştı. Bunun için yeni bir ses temeli oluşturuyorlar. Sonra da bir dergiye ilan vererek yeni bir vokalist aramaya başlıyorlar. Craig Walker ilana cevap veriyor, hızlıca bir araya geliyorlar ve yine vakit kaybetmeden Killer'ın yazdığı Again isimli parça için şarkı söylemeye başlıyor Walker. 3. Archive albümü 2002 tarihli.

Neşe, canlılık tekrar geri gelir mi? Parçalara ayrılan bir kalp tekrar birleşir mi? Craig Walker'ın da grupla kimyası tutmuştu. Archive'ın müzikal zirvelerinden biri Again, 2002 tarihli You All Look The Same To Me albümünün açılışını uzunca yapıyor. Bu albüme tekrar döneceğiz. Archive için farklı ses arayışlarını yansıtan bir albüm olmuştu ama önce 2009'a kadar ilerleyeceğiz. Şarkının içinde bolca personal responsibility, kişisel sorumluluk sözleri geçer. Hatta böyle bir şeyi şarkı sözü olarak kullanmamanız gerekir denilince Danny Griffiths sinirlenmişti. Çünkü bu insanlara ne söyleyeceklerini, ne düşüneceklerini ve ne yapacaklarını söylemek gibi bir şeydi. Sonunda kimseyi dinlemediği için mutluydu Danny. Çünkü kişisel sorumluluk tam da ismiyle müsemmadır. Kendi sorumluluğunuzu almaktır. Bu şarkıyı dinlerken de bunu sorgulamaktır. Ben burada oturmuş bir şey yapıyorsam bu benim kişisel sorumluluğumdur demişti, eylemlerinin farkında olduğunu belirtmek için. Bullets.

4 bölümden oluşan Controlling Crowds albümlerini 2009'da yayımladı Archive, Darius Killer bu garip ve ahlak dersleriyle dolu dünyadaki herkes için çok zor bir zamandı demişti. İnsanların bazı masallar üretip başkalarının masallarını da yargılamasından sonunda herkesin birbirini suçladığı ve suçlu hissettiği bir delilik ortamının oluşmasından bahsetmişti. Grubun en çok beğenilen teklilerinden Bullet, İngiliz gruba birçok ülkede liste başarısı getirdi. Ayrıca aksiyon rol yapma oyunu Cyberpunk 2077 tanıtım filminde de yer aldı. Sonra tekrar grubun 3. albümü 2002 tarihli You All Look The Same To Me'ye dönüyoruz ve bu Archive turumuzu tamamlayacağız. Aslında albümün sınırlı sayıda üretilen sürümüne eklenen bir şarkı, kaybın, özlemin dokunaklı tasvirlerine sahip Absurd.

You All Look The Same To Me albümüne döndük, bir archive çalışması dinledik. Absurd, albümün sınırlı sayıda üretilen sürümünde yer alan bir çalışmaydı. Böylelikle bu archive turumuzu da tamamladık. Şimdi iki surf rock örneği radyonuzda olacak. İkisi de 1963'ten. Önce The Centurions çalışması Bullwinkle Part 2, ardından da Surf Rider yorumuyla The Lively Ones gelecek.

Quentin Tarantino bazı klasik surf parçalarını 1994 tarihli filmi Pulp Fiction ucuz romanda kullanınca bu klasikler tekrar hatırlandı. Surf Rider aslında bir The Ventures çalışması. Tarantino da bizim az önce dinlediğimiz bu The Lively Ones yorumunu kullandı filmde. Bu da parçanın orijinal versiyonunun sahibi The Ventures'ın kariyerinin tekrar canlanmasına sebep oldu. Yine bundan önce dinlediğimiz The Centurions çalışması Bullwinkle Part 2 da yer almıştı filmde. Filmin başarısı bu grubu da tekrar bir araya getirmişti. Parıldayan bir bas hattı, gümbür gümbür çalan davullar, Adam Levine bir avcı gibi geziyor. Önce bu Maroon 5 şarkısı Animals, ardından da One Republic paraları değil yıldızları sayacak. Counting Stars radyonuzda olacak. Baby,

Leona Lewis, Kelly Clarkson ve daha birçok yıldız için hit şarkılar yazmıştı. Ryan Tedder, One Republic vokallerindeki piyanolarındaki isim, yani zaten bolca parası vardı ama aynı zamanda paranın mutluluğu satın alamayacağını bilecek vizyona da sahip olduğunu göstermek istedi. Counting Stars, Amerikalı pop rock grubunun 3. stüdyo albümü, 2013 tarihli Native'de yer alan bir hit oldu. 1980'lere gidiyoruz. Bowie, aşkta ve inançta teselli bulma mücadelesinden bahsediyor. Jean-Baptiste Alphonse Carr, Plus ça change, plus c'est la même chose. Her şey ne kadar değişirse aslında o kadar aynı kalır der. David Bowie de pop müzikte uzun yıllar boyunca gücünü nasıl koruduğunu açıklarken, bu aslında bir iş değil, sadece etkileme gücü demişti. Modern Love radyonuzda olacak. Ardından da bir R.E.M. çalışması. Kendisi için tamamen yeni, hala çok yabancı olan bir şehirde yürüyen bir adamın deneyimi. Bunun için de Über ve Berlin kelimelerini karıştırıp bunu İngilizce okuyarak Überlin ismini veriyor parçaya vokalist Michael Stipe. Ama konunun Alman olmakla, Berlinli olmakla da ilgisi yok. Sadece bu yabancının zihnini anlamaya çalıştım demişti. Kapanış parçamız olacak. Ben Uğur Haspolat. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün dinleyeceğiniz ilk eser Joseph Haydn'ın Opus 17 Mi Bemol Majör 3 numaralı Yaylı Çalgılar Kuarteti. The Angels Quartet seslendiriyor. Bölümler Andante Grazioso, Menuet Allegretto, Adagio, Allegro di molto.

Joseph Haydn'ın Opus 17 Mi Bemol Majör 3 numaralı yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet seslendirdi. Şimdi yine aynı topluluktan bestecinin Opus 17 Do Minör 4 numaralı yaylı çalgılar kuartetini dinliyoruz. Bölümler Moderato, Menuet Allegretto, Adagio Cantabile, Finale Allegro.

Joseph Haydn'ın Opus 17, Do minör 4 numaralı yaylı çalgılar kuartetini The Angels Quartet'in yorumuyla dinledik. Radyo 3 Sabah'ta şimdi Frédéric Chopin'in Opus 26, Do diyez minör 1. Polonezi yer alıyor. Eseri piyano sanatçısı Sergei Gurevich seslendiriyor.

Frédéric Chopin'in Opus 26 Do diyez minör 1. polonezini piyano sanatçısı Sergei Gurevich'ten dinledik. Son olarak aynı sanatçıdan bestecinin Opus 48 Do minör 1 numaralı gece müziğini dinliyoruz.

Frédéric Chopin'in Opus 48 Do minör 1 numaralı gece müziğini piyano sanatçısı Sergei Gurevich'ten dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Laterna. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Jacqueline Rossini'nin İki Kedi düetiyle başlıyoruz. Mezzo soprano Polina Shamaeva, soprano Anna Aglatova ile Dmitri Yurovski yönetimindeki Rusya Akademik Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Rossini'nin iki kedi düetini mezzo-soprano Polina Shamaeva, soprano Anna Aglatova ile Dmitri Yurovsky yönetimindeki Rusya Akademik Senfoni Orkestrası seslendirdi. Laterna'nın kolu Piotr İlyi Çaykovski'nin Opus 20 Kuğu Gölü Süiti için dönüyor şimdi de. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Çaykovski'nin Opus 20 Kuğu Gölü Süitini dinlediniz. Programımızda son olarak Camille Saint-Saëns'ın hayvanlar için adeta bir şölen havası yaratan Hayvanlar Karnavalı'nı sunuyoruz. Piyano sanatçıları Alexandro Orpzut, Adam Suga ve Marcin Radwanski yönetimindeki Henry Wieniawski Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı, piyano sanatçıları Alexandro Orczut, Adam Suga ve Marcin Radwanski yönetimindeki Henry Wieniawski Senfoni Orkestrası seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de, kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta viola sanatçısı Türkü Sincer bizimle. Türkü Hanım merhaba.

0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün sizi tanıyacağız, sizden güzel eserler dinleteceğiz dinleyicilerimizi. Viola ile nasıl tanıştınız, müzik yaşamınız nasıl başladı? İlk olarak bunu sormak isteriz.
1: Tabii, ben müzik ile anne karnında tanıştım. Türk halk müziği sanatçısı Murat ve Özlem Sincer'in çocuğuyum. Ben daha annemin karnındayken onlar konserler veriyorlardı. O yüzden müzikle iç içe doğdum. İlk bağlamayla başladım ben müziğe. Tam ne zaman bilemiyorum. 3 yaşındaki fotoğraflarımda bile elimde bağlama var. Daha okuma yazmayı bilmezken bağlama çalıp notaları okuyordum. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kursiyer olarak başladığımda viyolayı seçtim. Babam daha önce çok fazla viyola çalmak istemiş. O beni biraz enstrümanla tanıştırdı. Bu şekilde başladı yolculuğum.
0: İlk olarak bağlama aldım dediniz. Bağlamayla da bir süre yolculuğunuz sürdü tabii, müzik yolculuğunuz. Sonra viyola aldınız, ancak viyolayı elbette kıyas yapmamak lazım, ama viyola ile birlikteki serüveninizi, aldığınız eğitimleri bize nasıl anlatırsınız?
1: Şöyle, bu arada bağlamayla olan yolculuğum hala devam ediyor, hala çalmaya devam ediyorum. Viyolayla olan yolculuğumda da aslında ilk kadın bir eğitmenle başladım viyola eğitimine. İzmir Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı İlgin Çelenoğlu ile kursiyer olarak önce başladım. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na ortaokul bölümünden öğrenci olarak kabul edildim. Ortaokul ve lise eğitimimi burada devam ettirdim. Sonra lise eğitimimin sonunda öğretmenim Mert Savaşan'ın yönlendirmesiyle birlikte üniversite için Almanya'ya geldim. Şu anda eğitimime Almanya'da devam etmekteyim.
0: Harika. Türkiye Hanım, sizi tanımaya devam edeceğiz. Ancak ilk eserimizi dinleyelim istiyoruz. Schumann'ın Fantazi parçalarından ikinci bölüm. Nasıl bir eser? Neler anlatacak bu eser bize?
1: Schumann'ın fantezi parçaları aslında romantik dönem oda müziği eserlerinden biri. Klarinet ve piyano için yazılmış bir eser. Fakat günümüzde viyola dahil birçok çalgıyla seslendiriliyor. Romantik bir eser. Schumann eseri 1849, yanlış hatırlamıyorsam, yılında bestelemişti. Üç kısa bölümden oluşuyor. Bölümler birbirine bağlanıyor kesintisiz olarak. Ben ikinci ve üçüncü bölümünü icra etmiştim. Bu şekilde.
0: Hep birlikte dinliyoruz. Viyola sanatçısı Türkü Sincer icra ediyor Schumann'ın Fantazi parçalarından ikinci bölüm.

0: Schumann'ın Fantazi parçalarından ikinci bölümde viyola sanatçısı Türkü Sincer'i dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimize devam ediyoruz Türkü Hanım'la. Babası Murat Sincer, annesi Özlem Sincer, Türk halk müziği sanatçıları ikisi de ve onlarla da müzik yolculuğunuz sürüyor aslında. Onlarla da eserleriniz var. Bu tecrübelerinizi de paylaşmak ister misiniz bize?
1: Tabii. Biz aslında sanat ailesi olarak da tanınıyoruz. Medyada biz birlikte çok fazla konserler veriyoruz. Bağlama ve viyola ikilisini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Çok farklı dünyaların enstrümanları gibi duyulsa da aslında ses ve tını açısından birbirine çok yakışan iki enstrüman. Türk halk müziği eserlerine de bence viyola çok yakışıyor. Birlikte böyle müziğimizi icra ediyoruz.
0: Peki Türkiye Hanım, kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili sizden yorum da almak istiyoruz. Zira başrolde kadınlarda tüm konuklarımıza bu soruyu yöneltiyoruz. Kadınlar klasik müzikte de varlar ve Türkiye'de durum nasıl, siz nasıl yorumlarsınız?
1: Türkiye'de çok fazla kadın meslektaşım var. Ben şu an Türkiye'de yaşamadığım için şu anki durumları çok bilemeyeceğim ama sizinle bir anımı paylaşmak isterim. Kadın şeflerden Nil Venditti ile çalışma fırsatı bulmuştum. Benim için gerçekten ilham vericiydi. Bu müzik dünyasında kadınların birbirine destek vermesi, kadınların bu mecrada olması gerçekten çok önemli bir şey benim fikrimce.
0: Sevdiğiniz kadın bestecilerden de söz edebilirsiniz.
1: Mesela Rebecca Clarke viola için Viola Sonatı ve Morpheus adlı bir eser bestelemiş. Bu eserleri icra etmekten çok mutluluk duyuyorum. Çok severek çaldığım bir besteci kendisi. Onun dışında ilham aldığım isimlerden Janine Jansen, kadın keman sanatçısı dünyaca ünlü. Bu şekilde.
0: Peki, Türkü Sincer bizimle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Kendisi viyola sanatçısı. Biraz önce Schumann'ın Fantazi parçalarından ikinci bölümü dinlemiştik. Şimdi üçüncü bölümü dinleyelim Türkü Hanım. Bu bölümde farklılaşan bir tını var mı? Ve bu eserleri nerede icra etmiştiniz? Belki ondan da söz etmek istersiniz bize.
1: Tabii. Üçüncü bölüm daha dinamik, daha canlı, böyle tutkulu bir bölüm. Ateş gibi bir bölüm. İkinci bölüme kıyasla. İkinci bölüm daha akışkan, biraz daha sakin. Bu üçüncü bölüm gerçekten tutkuyla çalınması gereken bir bölüm. Bu eserleri ben okulumuzun Pina Bausch sahnesinde icra etmiştim. Almanya'da Folkwang Sanat Üniversitesi'nde.
0: Severek dinleyeceğiz şimdi. Viyola sanatçısı Türkü Sincer icra ediyor. Schumann'ın Fantazi parçalarından 3. bölüm.

0: Schumann'ın Fantazi Parçalarından 3. bölümde viyola sanatçısı Türkü Sincer'i dinledik sevgili dinleyicilerimiz ve Türkü Hanım'a sormak isteriz. Nerelerde sahne almak ister? Hayalini kurduğu bir sahne var mı? Hedefleri neler? Yapmak istedikleri neler? Bizimle paylaşmak ister mi?
1: Tabii. Sahne almak istediğim birçok sahne var. Özellikle Avrupa'da Elbe Filarmoni, Berlin Filarmoni gibi büyük sahnelerde yer almak çok isterim. Aynı zamanda kendi memleketim olduğu için İzmir'de de sahne almak çok isterim.
0: Peki, yapmak istediklerinizden de söz edebilirsiniz. Beste çalışmanız varsa belki oralardan da söz edebilirsiniz. Buyurun.
1: Ben oda müziği sanatçısı olarak bir şeyler yapmak çok isterim. Keyifle oda müziği yapıyorum. Başka insanlarla müzik yoluyla bağlanmak, onlarla bir şeyler paylaşıp karşıya aktarabilmek benim çok hoşuma gidiyor. Yani müzik yolculuğumda oda müziği alanına devam etmek gerçekten çok isterim.
0: Hemen bu noktada anneniz ve babanızla yapmak istediklerinizi de sormak istiyorum. Evet, çalışmalarını sürüyor, müzik yolculuğunu sürüyor birlikte ancak bir albüm olabilir mi mesela?
1: Aslında bu şu an konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Böyle bir projemiz var. Bir albüm, bir CD yapmak yakın zamanda gerçekleşecek bir konu. Tam üzerine baskındım.
0: Güzel bir sürprizin haberini vermiş olduk dinleyicilerimize.
1: Evet.
0: O zaman şimdi üçüncü eserimizi dinleyelim Türkü Hanım. Benjamin Britten'ın Lacrimae eserinde dinleyeceğiz sizi. Lacrimae nasıl bir eser?
1: Lacrime, viyola repertuarının en önemli eserlerinden biri, 20. yüzyıl eserlerinden biri. 1950 yılında yazıldı yanlış hatırlamıyorsam. Britten bunu önce viyola için sonra yaylı orkestra için de düzenledi. Günümüzde de piyanoyla, yaylı orkestrayla ya da akordeonla da çalınan versiyonları var. Akordeonla çalınan versiyonu da gerçekten çok ilginç. Birlikte tınlayan sesler hoş duyuluyor gerçekten. Britten bu eseri viyolacı William Primrose için besteledi. Lacrime kelimesi aslında Latince'de gözyaşları anlamına geliyor. Eserin temelinde besteci John Dowland'in ünlü şarkısı If My Complaints Could Passions Move bulunuyor. Ve bu eser bu şarkının temasının varyasyonlarıyla başlıyor. Bir sürü farklı varyasyonlar üzerine devam ediyor ve eserin tam en sonunda bu temanın son hali gerçekten başından sonuna kadar ortaya çıkıyor.
0: Hep birlikte dinliyoruz Benjamin Britten'ın Lacrimae eserinde viyola sanatçısı Türkü Sincer bizimle.

Viyola sanatçısı Türkü Sincer'i Benjamin Britten'ın Lacrimae eserinde dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Az da bir süremiz

0: Nasıl başlıyorsunuz? Ne tür çalışmalarınız oluyor? Bize bu çalışmalardan da anlatmak ister misiniz?
1: Tabii güne başlamam içinde bulunduğum döneme göre değişiklik gösteriyor tabii ki. Eğer orkestra projesi haftasıysa ya da yoğun bir haftaysa ona göre şekillenebiliyor ama ben her gün zaten enstrümanımı motivasyonum olmasa dahi elime alıp müziğimi yapmaya devam ediyorum, çalışmalarıma devam ediyorum. Spor yapmaya çalışıyorum çünkü spor bir müzisyen için hem zihinsel hem fiziksel olarak bence çok önemli. Bu şekilde yani bütün günüm aslında enstrüman çalmakla geçiyor denebilir.
0: Siz de genç bir müzisyensiniz ama yine de soracağım, müziğe yeni başlayanlara, viyolaya merakı olanlara ne tür tavsiyeleriniz olur?
1: Gerçekten bu işe aşıksanız ve bunun için gerekli her şeyi verebilecekseniz başlamanızı öneririm. Çok emek isteyen, asla bitmeyen bir yol. Getirdiği zorluklar tabii ki var. Böyle bir hedefe varıp mutlu olduğunuz değil de hedefi olmayan bir yolda gitmekten keyif almanın yollarını arayacağınız bir yol. Bilmiyorum çok mantıklı duyuluyor mu ama müzikte, sanatta çok da mantıklı lazım değil benim fikrimce.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Viyola sanatçısı Türkü Sincer başrolde kadınlarda bu hafta konuğumuzdu. Başrolde kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Başrolde kadınlar.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Erbenike yönetimindeki Le Concert Spirituel topluluğunun yorumundan Georg Friedrich Händel'in ilk kez 17 Temmuz 1717 tarihinde seslendirilen Fa majör 1 numaralı Su Müziği Suite'inden Uvertürü dinledik.

17 Temmuz 1717 tarihinde Bolton Düşesi, Newcastle Düşesi, Godolphin Kontesi, Madame Kilmarnock ve Orkney Kontu'nun da yer aldığı çoğu Londra'nın ileri gelenlerinden ve soylularından oluşan grup, Kral 1. George tarafından Thames Nehri'nde düzenlenen sıradışı bir etkinliğe çağrılır. Whitehall'dan yelken açıp Chelsea'ye kadar nehir yukarı yaklaşık 3 mil süren bu partiyle ilgili Londra'da yaşayan bir Prusyalı Friedrich Bonnet neler olduğunu günlüğünde bakın şöyle anlatıyor.

Akşam takriben saat 8'de Kral Saltanat kayığıyla yola çıktı. Kral kayığının yanında yaklaşık 50 kişilik bir müzisyen kayığı yer alıyordu. Trompetler, av kornaları, oboalar, Alman flütleri, travers flüt, Fransız flütleri, blok flütler, kemanlar ve bas çalgılar. Fakat tek bir şarkıcı bile yoktu. Majestelerinin baş saray müzisyeni ve halleden hemşerisi olan ünlü Handel tarafından özel olarak bestelenen müzikler. Majesteleri eseri o denli beğendi ki her bir performans bir saat sürmesine karşın ikisi akşam yemeğinden önce biri de sonrasında olmak üzere toplam 3 kez çalınmasını sağladı. Gece arzulandığı kadar güzel geçti. Sayılamayacak kadar çok insanla dolu sayısız saltanat kayığı ve teknenin eşliğinde. Bu eğlenceyi daha da mükemmel kılmak için Madame de Climensac, Lord Ranelagh'ın Chelsea'de bulunan nehir kenarındaki villasında daha sonra bir akşam yemeği tertipledi. Kral da sabahleyin ilk iş olarak oraya gitti. Oradan saat 3'te ayrıldı ve yaklaşık 4.30'da St. James'e geri döndü. Konserdeki müzisyenler Baron Climensac'e yalnızca 150 pound'a mal oldu.

Ervenike yönetimindeki Le Concert Spirituel topluluğunun yorumundan Georg Friedrich Händel'in Allegro, Andante, Presto, Air, Menüe, Bure, Hornpipe ve Air bölümlerinden oluşan Fa majör 1 numaralı sü müziğini dinledik. ...17 Temmuz 1717 tarihinde gerçekleşen bu etkinlikten 2 gün sonra... ...yani 19 Temmuz 1717 tarihli Londra Daily Courant gazetesinde... ...benzer stilde şöyle bir haber yer alır.

Çarşamba akşamı kral Whitehall'a gitti ve nehirden Chelsea'ye doğru yola çıktı. Asilzadeleri taşıyan sayısız saltanat kayığı da ona iştirak etti. Sayıları öyle çoktu ki sanki bütün nehir kayıklarla dolmuş gibiydi. City Company'ye ait kiralanmış bir kayık birbirinden farklı 50 kadar enstrümanı taşıyordu ve müzisyenler Lambeth'ten itibaren bütün yol boyunca Handel tarafından bu özel gezinti için bestelenmiş en güzel senfonileri icra ettiler. Majesteleri eserleri öyle beğendi ki gidiş ve dönüş yolculuğu boyunca toplamda 3 kez çalınmasını istedi. Sözü edilen gezintide çalınan eserler büyük ihtimalle Georg Friedrich Handel'in günümüzde su müziği olarak bilinen orkestra süiti olsa gerek. Yine de günümüzde dahi bundan tam olarak emin olamıyoruz.

Ervenike yönetimindeki Le Concert Spirituel topluluğunun yorumundan Georg Friedrich Händel'in Prelude, A la Hornpipe, Menuet, Lentement, Bure bölümlerinden oluşan Re majör 2 numaralı Sü müziği süitini dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar, sizlere de günaydın değerli büyükler. Opus 1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Sevgili

Çocuklar ne mutlu, uzun bir tatilin ilk günündeyiz. Kurban bayramımız hafta içine gelince, hafta sonu da bayrama eklenince biz çocuklara da 9 günlük bir tatil sevinci geldi. Bugün bayram tadında bir Opus 1 ile huzurlarınızdayız. Amerikalı besteci Leroy Anderson'ın birbirinden keyifli ve ilginç eserleri radyolarımızda. İşte ilki. Bakalım Eastman Rochester Pop Orkestrası'nın önündeki solo enstrümanı tanıyabilecek misiniz?

Tekrar merhaba. Ne dersiniz çocuklar? O tıkı tıkı yapan enstrüman ne olabilir? Efendim, bu bir enstrüman değil mi? Peki ne? Daktilo mu? Evet, doğru bildiniz, bir daktilo. Eserin adı da zaten daktilo. Leroy Anderson ne kadar yaratıcı bir besteci değil mi? Bir daktiloyu vurmalı çalgıya çevirmiş ve ona bir de sola vermiş. Bakın, başka bir Anderson bestesi bize hangi aracı anlatıyor? Şöyle gözlerinizi kapayın. Bir taşlı yol ya da bir patika düşünün. Bu yolda ilerleyen araç da neyin nesi?

Leroy Anderson'ın keyifli parçası At Arabasıyla Beraberdik. Leroy Anderson'ın müziği ne kadar eğlenceli değil mi çocuklar? Kısa, parlak, neşeli ve günlük hayatta sıklıkla duyabileceğiniz eşyalar ve araçlarla süslenmiş parçaları var. Onlardan biriyle devam edelim. Zillerin Şarkısı.

Davetliler neşeyle dans ediyor ve tavanda asılı duran ziller sırayla ses veriyor. Sırada benim de öğrenciyken çaldığım iki Anderson parçası var. Jazz Pizzicato ve Jazz Legato. Arka arkaya dinliyoruz.

Jazz Pizzicato ve Jazz Legato. Leroy Anderson'ın bu güzel şarkıları bu tatil sabahını daha da güzelleştirdi. Bugün radyolarımızı Leroy Anderson şarkıları süslüyor sevgili çocuklar. Eastman Rochester Pop Orkestrası Amerikalı bestecinin eserlerini yorumluyor. Hazır yaza girmek üzereyken bizlere hayal kurduracak bir temayla birlikteliğimi sürüyor. Summer Skies, yani yaz mevsiminde gökyüzü.

Leroy Anderson'ın güzel şarkısı Yaz Mevsiminde Gökyüzüyle Beraberdik. Bence bu müzik bir yaz akşamüstü gökyüzünü anlattı. Tatlı bir kızıllık, durgun bir deniz. Akşam üstünden akşama geçelim ve bir dans gecesine konuk olalım. Bu kez Leroy Anderson'ın çok sevdiğim Mavi Tangosu radyolarımızda.

Bugün Amerikalı besteci Leroy Anderson'ın birbirinden güzel ve neşeli eserleri radyolarımızda. En son Mavi Tango ile beraber olduk. Eastman Rochester Pop Orkestrası bu kez Leroy Anderson'ın serenadıyla radyolarımızda.

Serenat, Leroy Anderson'a ayırdığımız Opus 1'de Amerikalı bestecinin en güzel temalarından biriyle birlikte olduk. Şimdi bir başka favori Anderson eserimle devam edelim. Vals yapan kedi. Çocuklar, bir kedi miyavlaması müzikle ancak bu kadar güzel anlatılır. Kemanları iyi dinleyelim, olur mu? Bir de finalde bir şeyler olacak. Hazırlıklı olun.

Vals yapan kedi, Leroy Anderson'ın eşsiz temalarından biriydi. Eserin sonunda sizce kedilerimiz köpeklerden kaçmayı başardı mı? Bence başardı. Şimdi de bir başka hayvan misafir olsun evlerimize. Bakalım müzikten hangi hayvan olduğunu çıkarabilecek miyiz?

Eserin özellikle final bölümünde vurmalı enstrümanlar tam anlamıyla tavuk gagalaması ses çıkarıyordu. Hele o finaldeki trompetin tavuk taklidi. Leroy Anderson ne kadar yaratıcı ve bir o kadar keyifli bir besteci değil mi çocuklar? Yeniden bir baloya misafir olalım ve bu balonun en güzel kızının valsini dinleyelim.

Balonun güzeli, nefis bir Leroy Anderson Weiss'i daha dinledik. İzninizle yeniden öğrencilik yıllarıma götürmek istiyorum sizleri. Leroy Anderson'dan şimdi dinleyeceğimiz neşeli eseri öğrenciyken ben de çalmıştım. Pling plang plang. Aslında eserin adının bir anlamı yok. Az sonra duyacaksınız, bütün orkestra blok halinde 3 kez tellere vurup ses çıkarıyor. Çıkardığı bu sese bestecimiz pling plang plang demiş. Dinliyoruz.

Pling pleng plank. Leroy Anderson'ın yaratıcılığına harika bir örnek daha dinledik. Şimdi bir oyuncak bebeğin şarkısı geliyor radyolarımıza. Uzak doğudan gelen bir oyuncak bebek.

Çin bebeği. Hani oyuncak bebeklerin sırtına vurunca ağlama sesi çıkarır ya. Leroy Anderson o detayı bile müziğe dökmüş. Gerçekten inanılmaz. Ne harika bir besteci. Şimdi de güneşin tatlı tatlı ısıttığı kırları düşünün çocuklar. Minik papatyalar süslemiş yemyeşil çimenleri. Yeni doğan kuzular anneleriyle beraber otluyorlar yüksek tepelerde. Bir süredir ortalarda görünmeyen leylekler yavaş yavaş geri dönüyor. Baharın ilk günü huzurlarınızda.

Leroy Anderson'a ayırdığımız Opus 1'de bestecimizin harika teması Bahar'ın ilk günü radyolarımızı süsledi. Bugün sizlerle paylaştığımız tüm performansları Frederick Fennell yönetimindeki Eastman Rochester Pop Orkestrası'ndan dinledik. Tüm çocuklarımıza, elbette büyüklerimize mutlu bir bayram tatili diliyorum. Sevgiler, hoşça kalın.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'yi bu alanda en güçlü ülke olarak tanımladı. Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından genel başkanlık görevine iadesi kararlaştırılan Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararı çalışma ofisindeyken tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatına görevden almalarla başladığı, Özgür Özel'e yakın olduğu değerlendirilen 3 parti avukatını azlettiği ifade edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesaplarında da unvan güncellemesi yaptı. Unvanına yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazdı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti genel merkezindeki hareketlilik devam ediyor. Perşembe akşam Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan Özgür Özel, dün CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Mahkemenin kararına karşı itiraz süreçleri başlatıldı. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararına yönelik hukuki itiraz süreci de başlatıldı. Bu kapsamda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi verilen tedbir kararına yönelik itirazı reddetti. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mut da YSK'nın oy birliğiyle CHP'nin itirazını reddettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye, Yunanistan'da Türk diplomatları şehit eden terör örgütü lideri Alexandros Yotopoulos'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kalleş teröriste gösterilen hoşgörü kabul edilemez niteliktedir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirilen operasyon sonucu 10 DAEŞ'li terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı. Merkez Bankası kredi büyümesi gelişmelerine ilişkin yeni bir adım devreye aldı. Sıkı parasal duruşu desteklemek ve makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Sezai Karakoç'un daha önce hiç görülmemiş arşiv belgeleri gün yüzüne çıktı. Büyük şairin el yazısı notları, şahsi daktilosu ve özel eşyası Rami Kütüphanesi'nde açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden baklavaya talep arttı. Yurt içi ve yurt dışı siparişlere yetişebilmek için kentte günlük 120 ton baklava üretiliyor. Kutsal topraklarda haç heyecanı yaşanıyor. Suudi Arabistan'a giriş yapan hacı adaylarının sayısı 1,5 milyona ulaştı. Güvenlik yetkilileri sahte haç kampanyası düzenleyerek hacı adaylarını mağdur edenlere yönelik denetimleri de artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir havacılık şirketinde kimyasal sıvı bulunan depolama tankı gaz sızdırmaya başladı. Binlerce galon zehirli madde içeren tankın olası patlama riski üzerine bölgedeki 40 bin kişinin tahliyesine karar verildi. Haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz. O dönemin şarkılarını çalacağız ve onların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1992 yılından Can't Stop This Thing We Started ve Bryan Adams'la yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Forever Not Yours'la Aha'yı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Bazıları bazı anlamlarda hepimizden biraz daha şanslı. Hemen açıklayalım. Bir acıyı, özellikle de duygusal yaraları tedavi etmek için biz sıradan insanlar, mesela arkadaşlarımızla paylaşıp onlardan destek alarak atlatma yöntemini denerken, kimilerinin dünyaya haykırarak rahatlayabilme şansı var. Elbette bu bir tercih meselesi. Herkesin kendini tedavi yöntemi farklı. Miley de bu yöntemi tercih etmiş ve bu şarkıda Liam Hemsworth'le yaşadığı sürece dair mesajları sıralamış. Miley Cyrus ve Flowers radyolarınızdaydı. Dünya artık çok farklı ve bazı şeyler de eskiye göre çok daha kolay. Söz gelimi aslında şu anki teknolojiyle çok sıradan görünen şeylerin bazı önemli müzisyenler için yıllar önce bir ayrıcalık olduğunu söylemek doğru olabilir. Örneğin Simply Red'in 2007 yılı albümü Stay'in kayıtlarının önemli bir bölümü Mick Hucknall'ın evindeki stüdyoda tamamlanmış. Şimdiki teknolojiyi düşününce biraz sıradan bir durum gibi görünebilir ama o zamanlar öyle değil. Sonrasındaki bölümler ve düzenlemeler için de profesyonel plak şirketi stüdyosuna geçmişler. İşte ortaya çıkan sonuç albümle aynı ismi taşıyan şarkı Stay ve Simply Red.

filmlerinden biri olan Charlene, bu şarkının klibinde de herkesi şaşırtan bir performansla karşımıza çıkmıştı. Bir anlamda Elvis Presley'e bir saygı duruşu olarak tanımlanan klipte Charlene özel bir makyajla Elvis'e benzetilmişti ve sahnede onu Elvis'i canlandırırken izlemiştik. Elvis Presley hala bugün bile müzik dünyasında varlığını sürdürmeye devam ediyor bir anlamda. Bu durum o hayatını kaybettikten sonra da aynı etkiyle devam etti ve ediyor yani. İşte Elvis Presley ve Lisa Mary Presley bir arada In the Ghetto.

duyanların, dinleyenlerin ve hatta bazen tutkuyla sevip bağlananların aşka dair çok anlam yüklediği bazı şarkılar var. Ama perde arkasında durum pek de öyle olmayabiliyor. Grup arkadaşlarının bile aksini düşünmesine rağmen aslında ölümden bahseden bir şarkı olduğunu anlatıyor bunun Chris Cornell, Audioslave ve Like a Stone radyolarınızdaydı. Benzer bir durum bu şarkı için de geçerli. Kimilerince bir aşk hikayesi sanılmasına rağmen aslında sokaktaki yalnız ve ihtiyaç sahibi insanları anlatan bu şarkı mesajıyla ve teknik yapısıyla Grammy ödülüne kadar uzanmıştı. İşte Phil Collins ve Another Day in Paradise.

0: Aslında sonbaharda yayınlanması niyetiyle yazılan ama kaderi onu bahar aylarında Avrupa'nın dört bir yanında müzik listeleriyle buluşturan bir şarkıyı dinledik. Emilia ve Big Big World radyolarınızdaydı. Türkiye'de de çok sevilen bu şarkıyı kimimiz siyah beyaz New York manzaralarını bolca izlediğimiz klibiyle de hatırlıyor olabiliriz. Üzerine sayısız şarkılar yazılan bir şehir New York malum ve biz de onlardan birine kulak vereceğiz şimdi. İşte Robin Thicke ve Living in New York City.
1: I'm moving to New York.

90'dan sonra da 1990 yılından Advice for the Young at Heart ve Tears for Fears radyolarınızdaydı. Biz her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1991 yılından geliyor ve Moonlight Dancing'le Bette Midler'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Barok Saati.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Geçtiğimiz haftaki programımızda geç Rönesans, erken Barok dönem kadın bestecileri ele almış ve eserlerinden örnekler dinlemiştik. Bu hafta Barok dönemden klasik döneme doğru kadın bestecileri tanımaya ve eserlerinden örnekler dinlemeye devam edeceğiz. Fakat çok sayıda Barok dönem kadın besteci olduğunu ve bu kadın bestecilerin de hatırı sayılır eserler ortaya koyduklarını söylemeliyim. Bu kadın bestecilerin önemli bir kısmı rahibe ve tabii olarak bir kısmı da ya sarayda görevli ya da sivil hayatın içinde. Görevi nerede olursa olsun ama bu kadın bestecilerin de en az erkek besteciler kadar Avrupa müzik kültürüne katkıda bulunduklarını hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz hafta Francesca Caccini ile başladığımız Barok dönem kadın besteciler program dizimize bu hafta yine bir İtalyan kadın besteci olan Barbara Strozzi ile devam ediyoruz. Barbara Valle olarak da adlandırılan Barbara Strozzi, 1619 ile 1677 yılları arasında yaşamış bir İtalyan. Hem şarkıcılık yapmış hem de bestecilik. Yani müziğin tamamen içinde olmuş bir kadın. Barbara Strozzi'nin besteleri daha ziyade kendi dönemi için piyasa olarak kabul edilebilecek ortamlar için bestelenen şarkılar. Ancak piyasa deyince de aklımıza bugün seviyesiz ve çirkin rekabetin alıp başını gittiği piyasa gelmesin. Strozzi'nin bestelerini sunduğu ortamlar o dönem İtalya'sının yüksek sosyetesi, aristokrasisi ve saray ehli. Bestelediği aryalar ve aşk şarkıları günümüze kadar ulaşmış. Şimdi söze biraz ara verip Barbara Strozzi'nin güzel bir aşk şarkısını dinleyelim. Amor Dormiole, yani aşk uykusu. Eseri Konstantinopol Ensemble eşliğinde Suzy LeBlanc seslendiriyor.

yetişti. Hem şarkı söyledi hem de birbirinden güzel şarkılar besteledi. Şimdi yine onun Kesi Puofare adlı güzel bir aryasını dinleyelim. Eseri şef Leonardo Garcia Alarcon yönetiminde Capella Mediterranea Ensemble eşliğinde soprano Mariana Flores seslendiriyor.

Barbara Streisand'in sanatçı bir ailede yetiştiğini ifade etmeliyim. Babası bir şair ve aynı zamanda librettisti, yani libretto yazarıydı. Böyle bir babanın kızı olarak o da müzik çevresinde yetişti.

Şimdi de Barbara Streisand'in Mie'yi Pensiyer adlı aryasını dinleyelim. Eseri şef ve çelist Elena Russo yönetiminde Bizzarri Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Invernizzi seslendiriyor.

Librettist babası tarafından yeteneği erken yaşta fark edilen Barbara Strozzi, babasının girişimleriyle besteci Francesco Cavalli'nin öğrencisi oldu ve ilk müzik eğitimini de Cavalli'den aldı. Bunun yanında kızının vokal yeteneğini de önemli ortamlarda sergilemesine imkan sağladı. Şimdi Barbara Strozzi'nin Lagrimeme yani Gözyaşlarım adlı kantatını Capella Mediterranea Ensemble eşliğinde soprano Celine Şahin'den dinliyoruz.

Strozzi'nin 17. yüzyılın ortalarında İtalya ve hatta Avrupa'nın seküler vokal müziğinin en önemli kadın bestecisi ve şarkıcısı olduğu kayıtlarda ifade edilmektedir. Bestelediği eserlerin önemli bir kısmı soprano için yazılmış eserler. Strozzi'nin bestelerinin dünyevi ve daha çok aşk konulu besteler olduğunu söylemiştik. Şimdi de onun Belli Occhi yani Güzel Gözler adlı aryasını dinleyelim. Eserin ismine bakılacak olursa bu da sevgiliye yazılmış bir şarkı. Eseri barok gitar sanatçısı Kevin Shannon eşliğinde soprano Sarah McKimmy ve mezzo soprano Elizabeth Merrill seslendiriyor.

Strozzi'nin besteleri Monteverdi'nin geliştirdiği seconda pratica, yani ikinci uygulama veya pratik tarzındadır. Prima pratica'dan sonra Monteverdi tarafından geliştirilen seconda pratica için kendi zamanının modern stili denilebilir. Strozzi'nin seconda pratica tarzını da hocası Cavalli'den öğrendiği muhakkak. Şimdi de Barbara Strozzi'nin seconda pratica tarzındaki Jorge Apollo adlı eserini, ki bütün eserleri seconda pratica'dır, şef ve çelist Elena Russo yönetiminde Bizarria Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Invernizzi'den dinleyelim.

Fakat yine de Strozzi'nin Seconda Pratica tarzında yazdığı eserlerin Cavalli'yi çağrıştırdığı kesindir. Bununla birlikte Strozzi'nin tarzı ve eserleri daha lirik ve vokal için yazılmış olması bakımından biraz daha farklıdır. Şimdi Barbara Strozzi'nin Sul Rodano Severo adlı eserini dinleyelim. Eseri şef ve çelist Elena Russo yönetiminde Bizzarria Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Invernizzi seslendiriyor.

Strozzi'nin ilk eserlerinin sözlerini babası yazmıştır. Daha sonrakileri de kendisi. Barbara Strozzi 1677 yılında 58 yaşındayken Pavda'da ölmüş ve Eremitani mezarlığına defnedilmiştir. Şimdi Strozzi'nin Costume de Grandi adlı kantatını dinleyelim. Eseri yine şef ve çelist Elena Russo yönetiminde Bizzaria Armonica Ensemble eşliğinde soprano Roberta Invernizzi seslendiriyor.

Böylece barok dönem kadın bestecilerden Barbara Strozzi'ye ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Barok dönem kadın bestecileri için önümüzdeki haftalarda devam edecek birkaç program daha hazırlayacağız. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere Barbara Strozzi'nin L'Araclito Amoroso adlı eseriyle veda ediyoruz. Eseri L'Arpeggiato Ensemble eşliğinde kontrtenör Philip Jaroski seslendiriyor. Hoşçakalınız.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Sevgili müzikseverler, eğlence başlasın. Sizler için bugün seçtiğimiz eser, itiraf edelim, çok şahane. Oliver. Evet, sonunda ünlem var. Lionel Barth'ın sözlerini ve müziğini yazdığı, özünde de Charles Dickens'ın efsanevi Oliver Twist'ine dayanan bu çarpıcı müzikal, 1960'lardan beri sayısız kez sahnelenmiş, filmi çekilmiş, düzinelerce ödülle teltif edilmiş bir eser. Olumlu anlamıyla bir curcuna, derin hatlarıyla da hazin bir öksüzlük, düşkünlük draması. Bir çocuk, gençlik, ergenlik hikayesi. Bir yandan da suçun sınırlarında sergüzeşt, toplumsal çevresel baskıyla kozlaşma, istismara karşı varlık

mücadelesi ve kurtuluş hikayesi. Bunca konu, hele de işin içinde Charles Dickens'ın varlığı, upuzun bir tafsilatı hak etse de alacalı müziğimizin kendini maharetle anlatıyor olması bizi bir an evvel kenara çekilmeye ve sizlerle birlikte bu şahane müzikale kulak vermeye davet ediyor. Bu sefer de öyle yapalım müsaadenizle ve sadece birinci ve ikinci perde arasında bir mola verelim, olur mu? The Williams Singers ve Tony Osborne Orkestrası şu solistlere eşlik ediyor sizlere dinleteceğimiz çarpıcı Londra kaydında. Oliver Twist, Dennis Waterman, Dul Bayan Kearney, Violet Carson, Bay Bumble, Leslie Faison, Cenaze Levazım Acısı, Bay Birtlen, Horace Phelps, Eşi Bayan Birtlen, Rita Williams, Mahir Yan Kesici Dodger, Tony Tenor, Çetebaşı Fagin, Stanley Holloway, Acımasız Hırsız Bill Skies, Charles Greenville ve ona aşkı yüzünden katlanan kız arkadaşı Nancy, Elma Cogan. Olay İngiltere'nin kuzeyinde 19. yüzyılın ortalarında geçiyor. İlk perdede düşkünler evinden karanlık sokaklara uzanıyoruz.

Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugün sizler için seçtiğimiz eser Charles Dickens'ın efsane romanı Oliver Twist'ten ilhamla Lionel Barton kaleme aldığı, sözlerini ve müziğini yazdığı, dünyanın en başarılı müzikalleri arasında öne çıkan, ardı sıra yapılan filmiyle 6 akademi ödülü dahil sayısız mükafatla taltif edilen kült eser Oliver müzikali. Araya girmemeye özen göstererek ilk perdesinde öne çıkan şarkıları dinledik geçtiğimiz yaklaşık yarım saat boyunca. Şimdi de eserin ikinci perdesiyle programımıza devam ediyoruz. The William Singers ve Tony Osborne Orkestrası şu solistlere eşlik ediyor. Sizlere dinlettiğimiz çarpıcı Londra kaydında. Oliver Twist, Dennis Waterman, Dul Bayan Corney, Violet Carson, Bay Bumble, Leslie Fison, cenaze levazım aşçısı Bay Böğürtlen, Horace Phelps, eşi Bayan Böğürtlen, Rita Williams, mahir yan kesici Dodger, Tony Tenor, çetebaşı Fagin, Stanley Holloway, acımasız hırsız Bill Skies, Charles Granville ve ona aşkı yüzünden katlanan kız arkadaşı Nancy, Alma Cogan. En koyu takipçilerimiz için şu dipnotu da düşelim. Başarılı yapımda, zamanında genç başrollerde dönüşümlü olarak oynayan çocuklar arasında Genesis'ten tanıdığımız Phil Collins, Alan Parsons'ın Edgar Allan Poe odaklı albümünde Kuzgun'u seslendiren Leonard Whiting ve Monkey üyesi Davy Jones da yer bulmuşlar. Tanrı kraliçeyi korusun. Keyifle dinliyoruz. İkinci perdesiyle Oliver.

Sevgili dinleyenlerimiz, güzel zaman ne de çabuk geçiyor. Bugün sizlere keyifli dakikalar yaşatalım istedik ve efsanevi bir müzikalin şahane bir kaydını elden geldiğince araya girmeden huzurlarınıza getirdik. Charles Dickens'ın efsane romanı Oliver Twist'ten ilhamla Lionel Barton kaleme aldığı, şarkı sözlerini ve müziğini de yazdığı Oliver. 1960'lardan beri dünyanın eğlence kültürüne damgasını vuran yapımlardan. Sizlere dinlettiğimiz Londra kaydı sanırız mahir sanatçılarımızın ışıltılı yorumlarıyla keyfinizi yerine getirmiş.

0: Bir saatliğine de olsa sizleri bambaşka diyarların kesif karanlıklarından parıltılı aydınlıklarına taşımıştır. O zaman karanlıklardan sızan ışığın peşinde umut ve inancımızı koruyarak sizlere veda ederken haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.
1: I'm reviewing the situation. I'm a bad un and a bad un I shall stay. You'll be seeing no transformation, but it's wrong to be a rogue in every way. I don't want nobody hurt for me or made to do the dirt for me. This rotten life is not for me. It's getting far too hot for me. Don't want no one to rob for me. But who will

Ses örgüsü, müziğin dokusu,

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Değerli dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu yapımı olan programımızın bu bölümünde sizler için Rusya'dan 3 bestecinin violonsel için kaleme aldığı eserleri derledik. İlk olarak son derece ironik, dalgalı bir deniz kadar hırçın, kimi zaman neşeli, kimi zaman da derin melankoli yüklü bir violonsel konçertosuyla başlıyoruz. İlk eserimiz, bestecisinin içinde yaşadığı dönemden ötürü onun haleti ruhiyesini fazlasıyla ifşa eden ve müzik literatürünün icrası en çetin başyapıtlarından biri. Dmitri Shostakovich'in 1959'da kaleme aldığı Opus 108 1 numaralı cello konçertosu. Besteci konçertoyu tamamladıktan sonra bestesini ünlü violonsel virtüözü Mstislav Rostropovich'e ithaf eder. Rostropovich, besteciyle olan güçlü arkadaşlığının bir nişanesi sayılan bu konçertoyu bir otel odasında günde 10 saatlik bir çalışmayla yalnızca 4 gün gibi olağanüstü kısa bir sürede ezberler. Eser ilk kez 4 Ekim 1959'da Yevgeni Mravinsky yönetimindeki Leningrad Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilir. Bu başarılı premierin ardından Rostropovich eseri kısa süre içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne götürür ve dünya müzik çevrelerine tanıtır. Shostakovich'in cello konçertosu kasvetli ve coşkulu katmanları 4 bölümde yansıtır. Açılış kısmı olan Allegretto, birçok bestesinde olduğu gibi Rus kompozitörün adını ve soyadını simgeleyen, diğer bir deyişle gizli imzası haline gelen 4 notalık bir seri ile başlar. Alman müzikal notasyonunda D, S, C, H harfleriyle ifade edilen sol, mi minör, do ve si sesleriyle. Sonraki bölümler ise aralıksız şekilde çalınan moderato, cadenza ve allegro con moto. Şimdi Shostakovich imzası taşıyan Opus 107 mi bemol majör cello konçertosundan allegretto tempolu bölümü seslendirmek üzere 1987 yılına ait bir kayıtta

Seiji Ozawa liderliğindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde Mstislav Rostropovich'e kulak verelim. Eserimizin ilk bölümünü dinledikten sonra geri kalan bölümleri tanıtmak için tekrar sizlerle olacağız.

TRT Radyo 3'te Sibirya'dan Karpatlara programında Şostakoviç'in bir numaralı çello konçertosundan Allegretto tempolu bölümü dinlediniz. Seiji Ozawa liderliğindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde Mstislav Rostropovic yorumluyordu. Eserin kadenza tempolu kısmı en can alıcı bölümlerinden biri değerli müzikseverler. Violonsel solosunda belirginleşen gergin atmosfer, 1950'lerin Sovyet Rusya'sındaki siyasi iklimi ve bestecinin kişisel mücadelesini yansıtmakta. Şostakoviç, konçertonun final bölümünde ustaca gizlenmiş ironik bir göndermede de bulunur. Stalin'in favorisi olan Suliku adlı Gürcü halk ezgisinden birkaç nota. Bu muzip yaklaşım, dönemin baskıcı politik ortamında bestecinin aklındakileri güvenli bir şekilde ifade etme biçimlerinden biridir. Şimdi Şostakoviç'in çello konçertosundan moderato, cadenza ve allegro con moto tempolu bölümlerle devam edelim. Seiji Ozawa liderliğindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde Mstislav Rostropovich sizlerle.

Dimitri Shostakovich'in kaleme aldığı 107 eser sayılı bir numaralı cello konçertosunu Seiji Ozawa liderliğindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde Mstislav Rostropovich seslendirdi. Sıradaki konçerto 1865 ve 1956 yılları arasında yaşamış olan Rus besteci Alexander Gretchaninov'a ait. Opus 8, cello ve orkestra için La Minor Concerto. Bestecinin 1895 yılında kaleme aldığı eserin dinleyiciyle buluşma hikayesi biraz gizemli. Bestelendiği tarihten 1995 yılına kadar hiçbir yerde icra edilmeyen konçertonun notaları Rus cellist Alexander Ivashkin tarafından keşfedilir. Konçerto, Rus viyolonsel repertuarının önemli yapıtlarından biri sayılmakta. Şimdi Alexander Gretchaninov'un cello ve orkestra için La Minor Konçertosunu Valeri Palyanski liderliğindeki Rusya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist Alexander Ivashkin yorumuyla dinliyorsunuz. Bölümler Andante non troppo, Andante, Allegro giocoso, Allegro vivo.

Çertosunu Valeri Palyanski liderliğindeki Rusya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde solist Alexander Ivaşkin yorumundan dinlediniz. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın son dakikalarına yaklaşırken sizlere Rus cello müziğinden bir başka eserle veda etmek istiyoruz. Pyotr Çaykovski, Opus 11 Re Majör 1 numaralı Yaylı Çalgılar Kuartetini 1871 tarihinde 4 bölüm halinde besteder. Eserin premieri aynı yıl Rus Müzik Cemiyeti sanatçıları tarafından gerçekleştirilir. Kuartet müzikseverlerin büyük beğenisini kazanır. Hatta büyük yazar Lev Tolstoy onuruna verilen bir müzik dinletisi sırasında eserin ikinci kısmını dinledikten sonra gözyaşlarına boğulur. Çaykovski o gece hakkındaki düşüncelerini anılarında şöyle aktarır. Hayatımın hiçbir döneminde yeteneğimle bu kadar gurur duymamış ve kendimi hiç bu kadar onurlandırılmış hissetmemiştim. Rus besteci 1888 yılında kuartetin ikinci bölümü olan Andante Cantabile'yi cello ve orkestra için tekrar notaya aktarır. Şimdi Çaykovski'nin bir numaralı yaylı çalgılar kuartetinden Andante Cantabile tempolu bölümün cello ve orkestra için düzenlenmiş versiyonunu dinlemek üzere Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde solist Mstislav Rostropovich'e kulak veriyoruz. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses almada Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin, müziğin hayatınızdan hiç eksilmemesini diliyoruz. Hoşça kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Radyo 3.
1: Yankılı Sokak. Hazırlayan ve sunan Can Karadoğan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Açılışı İngiltere'den iki güçlü isimle yapıyoruz. PJ Harvey ve Thom Yorke, 2000 tarihli Stories from the City, Stories from the Sea albümünde kirli gitar dokuları, yakın vokal yerleşimi ve karanlık şehir atmosferiyle yoğun bir alternatif rock estetiği kuruyor. Seçtiğimiz bu parça, büyük kente yakınlaşma ile yabancılaşma arasındaki kırılgan çizgide dolaşıyor. PJ Harvey ve Thom Yorke'dan dinliyoruz, This Mess We're In.

PJ Harvey ve Tom York'tan dinledik This Mess We're In. Şimdi İskoçya'ya uzanıyoruz. Erland Cooper, 2020 tarihli Heather Blether kaydında piyano merkezi düzenlemeler, çevresel ses katmanları ve geniş ambiyans kullanımıyla pastoral ama kırılgan bir ses dünyası kuruyor. Dinleyeceğimiz parça doğa ile hafıza arasında asılı kalan sakin bir iç konuşma gibi ilerliyor. Erland Cooper'dan dinliyoruz Heather Blether.

Erlen Cooper'dan dinledik Heather Blether. Şimdi İsveç'e geçiyoruz. Thomas Finer ve Anyone 2021 tarihli The Opiates Revisited albümünde derin reverb alanları, dramatik dinamik geçişler ve yakın vokal performansıyla sinematik bir atmosfer kuruyor. Thomas Finer ve Anyone'dan dinliyoruz For Now.

through the veins. When you go, you go. Whatever worries.

Thomas Finer ve Anyone'den dinledik For Now. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Otis Redding, ölümünden kısa süre önce tamamlanan 1968 tarihli The Duck of the Bay albümünde doğal stüdyo hissi, sıcak analog kayıt estetiği ve son derece yalın bir groove anlayışıyla soul müziğin en içten kayıtlarından birini bırakıyor. Otis Redding'den dinliyoruz Sitting on the Duck of the Bay.

Otis Redding'den dinledik Sitting on the Dock of the Bay. Şimdi yine ABD'deyiz. Cigarettes After Sex 2017 tarihli aynı adlı albümünde yoğun reverb, yavaş tempolu davullar ve neredeyse fısıltıya yaklaşan vokal yerleşimiyle bir dream pop atmosferi kuruyor. Dinleyeceğimiz parça aşkın geçiciliği ve yaklaşan kayıp hissi etrafında dolaşıyor. Cigarettes After Sex'ten dinliyoruz Apocalypse.

Cigarettes After Sex'ten dinledik Apocalypse. Şimdi bir hard rock efsanesi Black Sabbath konuğumuz oluyor. Grup 1970 tarihli Paranoid albümünde sert ve karanlık tonundan ayrılarak flanger efektleri, hafif perküsyonlar ve derin perspektifli mix yaklaşımıyla şimdi bile modern duyulabilecek bir atmosfer yaratıyor. Black Sabbath'tan dinliyoruz Planet Caravan.

Black Sabbath'tan dinledik Planet Caravan. Şimdi Belçika'ya geçiyoruz. Jacques Brel, 1965 tarihli C'est Jean La albümünde teatral vokal yorumu, dramatik piyano eşliği ve şanson geleneğinin yoğun anlatım diliyle dikkat çekiyor. Seçtiğimiz bu parça, yaşlanma, görünürlük kaybı ve sanatçının kendi mitolojisiyle hesaplaşması üzerine ironik ama kırılgan bir anlatı kuruyor. Jacques Brel'den dinliyoruz La Chanson de Jackie.

Jacques Brel'den dinledik La Chanson de Jackie. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. New Yorklu topluluk Blonde Redhead, 2004 tarihli Misery is a Butterfly albümünde yaylı düzenlemeler, geniş stereo alan ve aksak ritmik yapı üzerinden zarif bir art rock atmosferi kuruyor. Dinleyeceğimiz parça iletişimsizlik ve duygusal mesafeyi yoğun bir dille işliyor. Blonde Redhead'den dinliyoruz Messenger.

Blonde Redhead'den dinledik Messenger. Şimdi Kanada'ya uzanıyoruz. Arcade Fire 2004 tarihli Funeral albümünde katmanlı enstrümantasyon, grup hissini öne çıkaran canlı kayıt yaklaşımı ve yükselen dinamik yapısıyla indie rock tarihinin önemli kayıtlarından birini sunuyor. Bu parça çocukluk korkuları, aidiyet ve kırılgan aile ilişkileri etrafında şekilleniyor. Arcade Fire'dan dinliyoruz Neighborhood No. 1 Tunnels.

Arcade Fire'dan dinledik Neighborhood Number One, Tunnels. Sırada sıkça konuk ettiğimiz The National var. Grup 2007 tarihli Boxer albümünde düşük frekans ağırlıklı mix anlayışı, kontrollü davul tonu ve Matt Berninger'in bariton vokaliyle modern yalnızlığın sesini kuruyor. Seçtiğimiz bu parça, yakınlık arzusuyla duygusal mesafe arasında gidip gelen yetişkin ilişkilerini sakin ama yoğun bir dille aktarıyor. The National'dan dinliyoruz Slow Show.

The National'dan dinledik Slow Show. Sıradaki sanatçımız Bon Jovi. Bon Jovi 1986 tarihli Slippery When Wet albümünde dev arena reverb'leri, gitarist Richie Sambora'nın talkbox kullanımı ve finalde yapılan vokal için çok zor olabilen küçük üçlü yükselişle 1980'lerin büyük rock prodüksiyon estetiğini tamamlayan kayıtlardan birine imza atıyor. Parça Reagan dönemi

ve ekonomik baskıları içinde ayakta kalmaya çalışan işçi sınıfı bir çiftin hikayesi üzerinden umut ve dayanıklılık fikrini anlatıyor. Bon Jovi'den dinliyoruz Living on a Prayer.

Bon Jovi'den dedik Living on a Prayer. Yayınımızın son bölümüne yaklaşırken Türkiye'ye dönüyoruz. Esmer Ay, 1974 tarihli Unutama Beni kaydında güçlü vokal yorumu ve dönemin şehirli pop estetiği

Esmeray'dan dedik, unutama beni. Şimdi Almanya'ya uzanıyoruz. Berlinli ikili Zweiraumwohnung 2017 tarihli Nacht und Tag albümünde elektronik minimalizm, sıcak synth katmanları ve yakın vokal kullanımı ile geceye ait bir iç konuşma atmosferi kuruyor. Bu parça modern ilişkiler içindeki yalnızlık duygusunu ironik bir tonda ele alıyor. Zweiraumwohnung'dan dinliyoruz. Somebody Lonely and Me.

Svayram Warning'dan dedik Somebody Lonely and Me. Yayınımızın sonunda Türkiye'den güncel bir kayıt var. Affet Robot 2025 tarihli teklisinde gitar dokularını ham vokal yaklaşımı ve karanlık alternatif rock estetiğiyle bir araya getiriyor. Bu parça bugünün duygusal yorgunluğu ile direnme isteğini aynı hatta buluşturan güçlü ve çağdaş bir his taşıyor. Affet Robot'tan dinliyoruz Kan ve Gül. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler konusundaki belirsizlik sürüyor. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Katar'dan bir heyet Tahran'da ayrı ayrı temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Kalibaf görüşmede Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu Amerika Birleşik Devletleri için savaşın ilk gününden daha ezici olacak dedi. Amerikan medyasında ise durum fırtına öncesi sessizliğe benzetiliyor. Amerikan CBS televizyonu Washington'ın İran'a yeni bombardıman hazırlığında olduğunu iddia ediyor. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP'nin Meclis Grup Başkanı seçildi. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde kapalı meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP Meclis Grup Başkanı olarak seçildiği bir oysa geçersiz sayıldı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti. Özgür Özel bir kez daha kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Özel bir kez telefonla konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım dedi. Gürsel Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi. Tekin, Kılıçdaroğlu ve Özel bundan sonra birlikte çalışacaklar dedi. Kurultay tarihi içinde tahminde bulunan Gürsel Tekin, bana göre 7-8 aydan önce olmaz diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde konuşma yapan Bahçeli, terörsüz Türkiye Türk milletinin kardeşlik projesidir dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a sınır ötesinde operasyon düzenledi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan teröristlerden 9'unun tutuklandığı, bir teröristin gözaltı sürecinin ise uzatıldığı belirtildi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulme devam ediyor. Ramallah kentinde 2 çocuğu gözaltına alan İsrail güçleri Cenin'de de bir düğünü basarak damadı götürdü. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna saldırısının ardından alıkonulan aktivistler

ülkelerine dönüyor. Aktivistler gözaltı sürecinde en temel ihtiyaçlara erişimin bile engellendiğini, şiddet, kötü muamele ve insanlık dışı koşullara maruz kaldıklarını söyledi. Yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Afyonkarahisar'daki iki köyde sel meydana geldi. Tarım arazileri su altında kaldı, köprüler yıkıldı. Konya'da da kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara yol açtı. Giresun'un Dereli ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Tokat'ta ise aşırı yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Haberleri sunduk.

0: Mesaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde The Fred Reckless, Hal Storm, Dead Sara, Arctic Monkeys, Dead Cab for Cutie, Spoon, AC/DC, Accept ve Black Sabbath sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Farklı türlere göz kırpacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu 26 Haziran günü Dear God isimli yeni bir albüm yayımlayacak olan The Pred Reckless. New Yorklu topluluk bu albümden 17 Nisan günü yayımladığı Love Me ile radyolarınızda. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Sırada Grammy ödüllü Amerikalı topluluk Hailstorm var. Kendi ismini taşıyan debut albümünü 2009 yılında yayımlayan Hailstorm, bu albümden I Get Off isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

90'lı yılların sonunda hem liseden hem de kaykay pistlerinden tanışan arkadaşlar tarafından kurulan, farklı türleri müziğinde kullanarak müzik dünyasında kendine yer edinen Thrice, 2003 yılında yayımladığı The Artist in the Ambulance isimli albümüne adını veren teklisiyle garajda.

Kariyerinin ilk 10 yılında pek de göze batmayan bir grup olan, daha sonra Weatherman isimli tekliyle patlayan Dead Sarah, Heaven's Got a Back Door isimli şarkısıyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Raka adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Raka, mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümüne çağımızın en şık indie rock gruplarından biri olan Fontaines D.C. ile başlıyoruz. 2024 yılında yayımlanan Romance albümünden harika bir hit, Starburst'tır.

0: 20 yılı aşkın süredir alternatif rock dünyasına yeni bir soluk getiren Arctic Monkeys, 2018 yılında yayımladığı Tranquility Base Hotel Plus Casino albümünden She Looks Like Fun isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.
1: 1, 2, 3, 4...

5 Haziran günü I Built You a Tower isimli yeni bir albüm yayımlayacak olan alternatif rock türünün çekici grubu Death Cab for Cutie bu albümden 16 Mart günü yayımladığı Riptides isimli teklisiyle garajda

Yıllara meydan okuyan, kariyerinde 30 yılı geride bırakan Texas çıkışlı topluluk Spoon, 2005 yılında yayımladığı Gamification isimli albümünden The Infinite Path isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümünde ikonik grupların konser albümlerinden hitlerle hızımızı arttırıyoruz. AC/DC 1992 yılında yayımladığı Live albümünden Money Talks'la işaret fişeğini çakıyor.

Sıradaki konser kaydımız grup üyesi Del James tarafından derlenen ve Guns N' Roses'ın 1999 yılında yayımladığı Live Era 87-93 albümünden bir Guns N' Roses marşı. Welcome to the Jungle, TRT Radyo 3 frekanslarında.

Accept'in de Hit a Metal Heart, 2017 yılında kaydedilen ve 2018 yılında yayımlanan Symphonic Terror Larvet Vacant 2017 albümündeki kaydıyla garajda.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Black Sabbath'la veda ediyoruz. The End Live in Birmingham albümünden Hannah of Doom. Müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Rakosfer'desiniz. Bu akşam 80'ler ve 90'lardan bir seçkiyle yanınızdayız. Rakosfer'i ben Sena Özden sunacağım. İlk şarkı Fanella'nın 1991'de çıkardığı For Unlawful Carnal Knowledge albümünden geliyor. Right Now.

Kingdom Come'la 1991'de ilerledik. Do I Belong radyolarınızdaydı. Burası TRT Radyo 3. Bize ulaşmak için sosyal medya sayfalarımızı kullanabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Sırada Spell I'm Under Love Winger var.

Guns N' Roses 1991'de Use Your Illusion 1 albümünü çıkarmıştı. Albümde November Rain, Don't Cry ve Live and Let Die gibi hitlerin arasında daha az öne çıksa da şimdi dinleyeceğimiz The Garden, Guns N' Roses'ın 90'lar rock sahnesindeki derin etkisini yansıtan önemli bir şarkı olmuştu ve elbette çok sevilmişti.

The Cult'un büyük başarı yakaladığı dönemi 80'ler sonu 90'lar başı olmuştu. Grubun popülerliğine büyük katkı sağlayan Firewoman'ı The Cult'un Sonic Temple albümünden dinleyeceğiz.

April Wine, Sign of the Gypsy Queen'le radyolarınızdaydı değerli müzikseverler. 1981'e uzandık. 1996 yılında Deep Purple'ın Perpendicular albümünden bir şarkıyla devam ediyoruz. Deep Purple bu albümü Richie Blackmore'un ayrılışından sonra yerine gelen Steve Morse'la çıkarmıştı. Losing My Strings.

Scorpions'un 80'ler stilinden yavaşça ayrılarak 90'lar rock akımlarına geçişini simgeliyor Crazy World albümü, Tease Me Please Me, Send Me An Angel ve Wind of Change ile klasikleşen bu harika albümden dinleyeceğiz To Be With You In Heaven.

0: idea.
1: Bize ulaşmak için TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızı kullanabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki haftalar için isteklerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz ve Quiet Riot'tan dinliyoruz. The Wild and the Young.

Richie Blackmore's Rainbow'un 8 yıllık bir aranın ardından 1995'te çıkardığı Stranger in Us All albümü, gruptaki değişimlerin ve Blackmore'un dönüşünün bir sonucu olarak biraz daha modern ve hard rock sounduna yakındı. Albümün dikkat çeken şarkılarından birini dinleyeceğiz, Silence.

TRT Radyo 3'te bir rakosferi daha birlikte Joe Satriani'den Surfing with the Alien'la bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Kazım İncetaş ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'ten merhaba sevgili caz severler. Geçen hafta piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi Darcy James Argue'nun çalışmalarını dinlemeye başlamıştık. 50 yaşındaki Kanadalı sanatçı, 2005 yılında Brooklyn'de Secret Society Orkestrası'nı kurmuş ve her biri Grammy adayı olan 4 albüm yayınlamıştı. Geçen programda bunlardan ilkini, 2009 yılında yayınlanan Infernal Machines albümünü dinledik. İkinci albüm Brooklyn Babylon, 2013 yılında yayınlandı. Caz yazarlarınca inanılmaz caz orkestralarında kuantum atlaması, müthiş

bir sound'a sahip diye övülen Brooklyn Babylon albümü, modern orkestrasyonun da geldiği noktayı gösteriyor. Elbette James Darcy Argo'nun besteci ve aranjör dehasını. Albüm Brooklyn yaşamının müzikal bir anlatımı. Prologla Brooklyn'e girmeye başlıyoruz. 6-8 tartımlı parçanın solistleri tenor saksafonda Sam Sadegurski, trompette Matt Holman.

Darcy James Argyon'un Secret Society Orkestrası'nın 2013 yılına ait Brooklyn Babylon albümünün açış parçasıydı. Prologue. Şimdi Brooklyn'de gezinmeye başlıyoruz. The Neighborhood. Caz rock temposundaki parçanın solisti tenor saksofonda John Ellis.

The Neighborhood. Tenor saksafonda John Ellis ve Darcy James Argue yönetimindeki Secret Society seslendirdi. Brooklyn Babylon albümündeki diğer parçalar, kısa interlütler geçiş temalarıyla bağlanıyor. Birinci interlüt, Infuse, An Invitation.

ve Secret Society'nin Brooklyn Babylon albümünden birinci interlude Infuse, An Invitation, ikinci interlude Enjoin ve The Tallest Tower in the World adlı bölümleri dinledik. Darcy James Ergun'un Brooklyn izlenimleri yine interlude'lerle bağlanan parçalarla devam ediyor. Üçüncü interlude Enthrall, Construction Destruction, dördüncü interlude Bewail ve Builders. Melodika'da Gordon Webster, Basta Matt Closey, tenor saksafonda John Ellis, trombonda Ryan Cabral, flügelhorn'da Nachi Nordwies, trompette Ingrid Jensen, klarnette Sam Sadurski.

Üçüncü interlude Enthrall, Construction Destruction, dördüncü interlude Bewail ve Builders. Darcy James Ergün'ün Brooklyn izlenimleriydi. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Caz'ın Öteki Kahramanları aranjörler, Ergün'ün izlenimleriyle devam ediyor. Beşinci interlude Unmoored, Missing Parts, altıncı interlude Arise. Akustik gitarda Sebastian Noel, trombonda James Hirschfeld, bariton saksafonda Josh Sinton, piccolo'da Erika von Kleist, flügelhorn'da Nigel Norduis, kahonda John Wicken.

Darcy James Argyon'un Secret Society ile 2013 yılında yayınladığı Brooklyn Babylon albümü 4 izlenimle sona eriyor. Grand Opening, 7. Interlude Aloft, Coney Island ve Epilogue. Sololar: trombon ve euphonium'da Mike Fay, flütte Erika von Kleist, alto saksafonda Ralph Wilkerson, elektrik gitarda Sebastian Noel, piyanoda Gordon Webster.

Darcy James Argue yönetimindeki Secret Society'nin Brooklyn Babylon albümünün son dört parçasını dinledik. Grand Opening, 7. Interlude Aloft, Coney Island ve Epilogue. Gelecek hafta yine Darcy James Argue ve Secret Society ile buluşacağız. Hoşça kalın.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Vizyondaki filmler ve sinema dünyasından güncel gelişmelerle bir saat boyunca sizlerleyiz. Dün vizyona giren ve uzun zamandır merakla beklediğimiz bir filmle yapalım açılışı. Efsanevi bir evrenin sevilen karakterleri bu kez beyaz perdede yepyeni bir hikayeyle karşımızda. Star Wars evreninin sevilen karakterleri Din Djarin ve Grogu bir sinema filmiyle geri döndü. Mandalorian ve Grogu aksiyonla macerayı yeniden bir araya getirirken izleyiciyi galaksinin farklı köşelerine götüren yepyeni bir hikaye sunuyor. Başrolde Pedro Pascal var. İmparatorluk sonrası dönemde geçen mücadeleyi ve usta-çırak ilişkisini izliyoruz bu filmde.

Dün vizyona giren Mandalorian ve Grogu filminden Ludwig Göransson bestesi Open the Door radyolarınızdaydı. Filmin hikayesi aslen bir dizi olarak başlamıştı ve yakaladığı başarının ardından beyaz perdeye taşındı. Artık hem Star Wars hayranları için tanıdık bir dünya sunuyor hem de daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Filmin başrolünde yer alan Pedro Pascal son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri. The Last of Us dizisiyle televizyon tarafında büyük bir başarı yakalayan Pascal'ı geçtiğimiz yıl Celine Song'un yazıp yönettiği Tam Bana Göre adlı bir romantik komedi filminde izledik. Başrolü Dakota Johnson ve Chris Evans'la paylaşıyordu. Filmin müziklerinden Cat Power performansıyla Manhattan, Leisure'dan Got It Bad ve Neil Diamond, Sweet Caroline radyolarınızda.

Bu hafta vizyonda Steven Soderbergh'ün yönetmenliğini üstlendiği keyifli bir film var. The Christophers. Ian McKellen ve Michaela Coyle başrolü paylaşıyor. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir ailenin geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesini izliyoruz. Komedi ve dramı bir araya getiren bu yapım, aile içi dinamikleriyle yer yer Little Miss Sunshine'ı getiriyor akla. Filmin müziklerinden önce Sufjan Stevens performansıyla Chicago ve No Man's Land'i dinleyeceğiz. Ardından Nick Jurada'dan The Enemy Guns radyolarınızda olacak.

Bu hafta vizyonda TRT Çocuğun sevilen karakterlerini bir araya getiren bir animasyon film var. Kehribar ile Boncuk, Kayıp Robot. TRT'nin aynı adlı çok sevilen çizgi filminden sinemaya uyarlandı. Gizemli bir kaybın peşine düşülen macera dolu bir hikaye. Kehribar ve Boncuk bu kez büyük bir sırrı çözmek için heyecanlı bir yolculuğa çıkıyorlar. Daha önce de Kare Takımı, Gizemli Ada filminde karşımıza çıkan bu karakterler özellikle minik izleyiciler için eğlenceli bir alternatif. Enerjisi ve mizahıyla yer yer Minions'ı getiriyor akla bu yapım. Orada da benzer şekilde karakterlerin girdikleri her durumda olaylar kontrolden çıkıyor ve eğlenceli bir kaosa dönüşüyordu. Filmin müziklerinden The Turtles grubu performansıyla Happy Together, The Spencer Davis grubundan I'm a Man ve The Kinks You Really Got Me radyolarınızda.

Dün vizyona giren Nirvana, The Band, The Show, The Movie sıra dışı bir senaryoya sahip. Matt Johnson'ın yönetmenliğini üstlendiği film, macera, komedi ve bilim kurgu unsurlarını mockumentary tarzıyla birleştiriyor. Aynı isimli kült diziden uyarlanan yapım, müzik dünyasında başarıya ulaşmaya çalışan iki arkadaşın absürt ve kaotik maceralarını konu alıyor. Filmin müziklerinden Tom Martin performansıyla Borrowed Time, Chicago grubundan Old Days ve Antonio Carlos Jobim'den Waters of March radyolarınızda.

Vizyondaki filmleri konuştuk. Şimdi biraz da sinema dünyasından güncel gelişmelere göz atalım. Türk sinemasının sevilen yapımlarından Dondurmam Gaymak devam filmiyle geri dönüyor. Dondurmam Gaymak Gapital adlı yeni filmin çekimlerine Muğla'da başlandığı duyuruldu. Diğer bir gelişme Christopher Nolan cephesinden. Yönetmenin merakla beklenen yeni filmi The Odyssey için yeni bir fragman yayınlandı. Homeros'un ünlü destanından uyarlanan yapım şimdiden yılın en çok konuşulan filmleri arasında. Yönetmenin 2010 yapımı sevilen filmi Inception'da çalan iki şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Önce geleneksel Kuzey Afrika müziklerini modern elektronik altyapılarla birleştiren Faslı müzik grubu Amira Sagati'den Abun Salehun. Ardından Edith Piaf'tan Non Je Ne Regrette Rien radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik. Mikrofonun başında programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya aynı gün ve saatte vizyondaki filmler ve sinema dünyasından güncel gelişmelerle biz yine burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.
2: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues. Sadece blues.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Alp Arak. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alp Arak başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz R. 1997 yılında Almanya'da kurulan progresif rock grubu RPWL, bugün R harfinden seçtiğimiz ilk grup. Roses ve Behind the Man ise açılışta listemize eklediğimiz ilk eserler. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Alman progresif rock grubu RPWL ile olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1997 yılında kurulmuş olan bu grup, Pink Floyd esintili melodik ve atmosferik progresif rock müzikleriyle dikkat çekiyor. RPWL'in şarkılarında ise uzun enstrümantal pasajlar ve duygusal vokaller ön planda. Grup albümlerinde hem kendi bestelerini hem de klasik progresif rock mirasına saygı duruşunu bir araya getiriyor ve canlı performansları hayranlarına adeta bir müzik yolculuğu yaşatıyor. RPWL, progresif rock severler için hem yeni keşifler hem de nostaljik bir deneyim de sunuyor. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve RPWL bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza Polonyalı progresif rock grubu Riverside'la devam ediyoruz ve I Turned You Down'u listemize ekliyoruz. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Riverside'da olan müzik yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise önce 2005 tarihli Second Life Syndrome albümünden aynı isimli parçaya gidiyoruz. Grubun karanlık ve duygusal progressive rock tarzını en yoğun şekilde hissettiren bu şarkı, derin gitar riffleri ve etkileyici klavye dokunuşlarıyla dinleyiciyi adeta başka bir dünyaya taşıyor. Hemen ardından 2013 tarihli Shrine of New Generation Slaves albümünden Escalator Shrine sizinle olacak. Yaklaşık 12,5 dakikalık bu epik eser, Riverside'ın melodik ve atmosferik progressive rock yaklaşımını doruklarda yaşatıyor ve gelişen enstrümantal bölümleriyle dinleyiciyi derin bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün RPWL ve Riverside gruplarını ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arabulucular vasıtasıyla savaşı sonlandıracak formül arayışında. Diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı İran'da müzakerelerle ilgili olarak temaslarda bulunan Katarlı bir heyet Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Müzakerelerde arabulucu ülke olan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Münir de acil koduyla başkent Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüşen Pakistan Genelkurmay Başkanı, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf'la da bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu programını değiştirmesi de soru işaretlerine yol açtı. Trump, oğlunun Bahamalar'daki düğününe bile hükümetle ilgili gelişmeler nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Amerikan medyasındaysa durum fırtına öncesi sessizliğe benzetildi. Amerikan CBS televizyonu, Washington'un İran'a yeni bombardıman hazırlığında olduğunu iddia etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler konusundaki diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde Washington'la Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki durum değerlendirildi. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ahlaki sorunlar karşısında suskun kalınamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in meclis grup başkanı olarak seçilmesini de Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Özel'in kendisini arayacağını söylediğini ancak aramadığını belirtti. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada kurultay en kısa sürede yapılmalı sözlerini yineledi. Özel bir kez telefon

da konuştuğu Kemal Kılıçdaroğlu'yla ancak kurultay kararı alırsa yüz yüze görüşeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özgür Özel, haftalık grup toplantılarımızı ben yapacağım dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği iddia ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlar siyasetin de gündeminde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Sağduyu çağrısı içeren açıklamasına atıfta bulunan Bahçeli, "Açıklamamı yaptım," dedi. Partisinin siyaset ve liderlik okulunun sertifika töreninde konuşan Bahçeli, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil," ifadesini kullandı. Hatay'da 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ekipler selde kaybolan Musa Paşa'nın bulunması amacıyla çalışmalarını Karaçay Nehri ile nehrin Akdeniz'e döküldüğü bölgede yoğunlaştırdı. Tokat'ta tam doluluğa ulaşan Almus Barajı'ndan su tahliyesi devam ediyor. Kuvvetli yağış nedeniyle Niksar, Erbaa ve Pazar ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler yerleşim birimlerinde oluşabilecek taşkınları önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Haberleri dinlediniz.

Dünyanın farklı köşelerinden etnik desenler, rafine nüces dokuları, Akdeniz'in sıcak esintileri ve Londra'nın organik afrobeat ritimleriyle yüklü yeni seyir sefer günlüğü başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte TRT Radyo 3, Ankara Radyosu stüdyolarından bütün dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

henüz çekilmemiş bir filmin müzikleri yankılandı gecede. Mavi Sarı Serüvenin Penceresi, Atinalı besteci Bülent Mişkin'in Kadim Olan'la şu anın derin gece yarısı sohbetiyle açıldı. Besteci 8 Mayıs'ta çıkan albümünün merkezindeki kanun üstadı Panos Dimitrakopoulos'la birlikte analog bir sıcaklıkla yıkanan melodilerini ulaştırdı geceye. Bu gecenin menzil hikayelerinin ilki bu albümden Rivers Island'da ulaştı radyomuza. Sih müziğinin ruhani derinliğini dünya sahnesine taşıyan en duru seslerden biri Manika Kaur'la uzak doğu topraklarına gidiyoruz şimdi. Hint topraklarının kadınlarının vakur öyküsünü fısıldayan melodiler, Asian Underground akımının efsanevi ismi Talvin Singh'in eşliğiyle bir cevhere dönüşüyor. Sanatçının son teklisi Woman in Punjab, usta

tabla vuruşlarıyla senfonik bir etki yaratıyor Mavi Sarı Serüven'de. Daha sonra eklektik doğu-batı senteziyle dünya müziği camiasında öncü isim Jai Uttal'la sürüyor macera. Hindistan'ın adanmışlık müziklerine batılı pop, caz ve rock elementleriyle yeni bir boyut kazandıran sanatçı, Hinduizm'de Krishna inanışının isimlerinden biri olan Kunja Bihari'nin öyküsünü modern ilahi formunda sunuyor.

Uykuyla uyanıklık arasındaki halin müzikal tezahürü duyuluyor şimdi. Daha önce bir parçasıyla dinlediğimiz Alman Down Tempo projesi, Polish Chrome'un pürüzsüz ses evreninde biraz daha kalmak istiyoruz. Kulaklarınızın sunduğu o geniş ses sahnelerinde zihninizin kendi imgelerini yaratmasına izin verin lütfen. Nisan sonunda çıkan albümden bir diğer başyapıt Hypnagogia yankılanıyor gecede. Devamında eskiden kullandığı stüdyosu The Facility'de yapılmış ham demo kayıtlarından oluşan bir koleksiyonla karşımıza çıkan Russell Fitzgibbon'a kulak veriyoruz. Skeleton Proje adıyla tanınan şarkıcının daha önce hiç albüm sürecine dahil olmayan eserlerden oluşan albümü 10 Şubat'ta çıktı. Albümün kapanış parçası Cornucopia'yı dinliyoruz.

Bossa Nova'nın efsanevi mirasını modern zarafetle günümüze taşıyan önemli isim Bebel Gilberto konuk oluyor Mavi Sarı Serüven'e. Okyanusun ötesine, Brezilya'nın güneşli ama hüzünlü tınıları Fransız şansonunun en naif örneklerinden biriyle belirginleşiyor. Nisan sonu çıkan teklide Henri Salvador klasiği olan Le Lour La Biche et le Chevalier sanatçının sesinde Uma Canso Dossi olarak yeniden doğuyor. Ara vermeden Deep House, New Jazz ve kırık ritimlerin organik birleşimi Fransız davulcu Steven Charlot şehir hayatının kaosu ve bireyin dünyadaki arayışını simgeleyen çalışmasıyla sırayı devralıyor. Canlı davul vuruşlarının puslu caz tınıları ve elektronik dokularla birleştiği nefes alan bu çok yeni kısaçalar, metropolün ses mimarisini gösteren güzel bir örnek. Vokalist Eva Valeri'nin sesiyle katıldığı parça Dive'e ulaşıyor radyomuza.

Seyri Sefer günlüğünde bir Cole Porter klasiğinin yeniden hayata dönüşüne şahitlik ediyoruz. 1932'de Cole Porter tarafından seslendirilen parça, Night and Day'e en şık saygı duruşlarından biri duyuluyor. Deep House dünyasının iki dev ismi Liza Shaw ve Miguel Mix, bu zamansız klasiği günümüzün pürüzsüz ses estetiği ve modern tekniğiyle yeniden yorumluyor. 24 Nisan'da çıkan teklide gece ve gündüz birleşiyor.

araya gelmesiyle şekillenen grup, Radiohead'in en ikonik eserlerinden birini taşıyor programımızı. Tanıdık bir hikayenin taptaze bir dille yeniden anlatıldığı 24 Nisan tarihli parça Everything in its Right Place ile devam ediyoruz. Onların müziğini tek bir kutuya koymak imkansız. Derin house ritimleri, soul vokalleri, cello tınıları ve analog

Minneapolis'te Grammy adayı Gigamesh, Los Angeles'ın puslu sesi Elohim ve klasik müzik eğitimli Thomas Adagio'yu bir araya getiren melodiler yayılıyor dört bir yana. Elektronik müziğin bu üç farklı renginin bir

analog synthler bir arada. Bristol'lü art pop grubu Edra Island'dan bahsediyoruz. Üçlünün 8 Mayıs tarihli albümü her bir çalgının nefes aldığı canlı performans hissi yaratıyor. Grup üyesi Kathy Sargent'ın büyüleyici vokaliyle bizi anın içine hapseden bu çalışmadan Bigger Than Us gecenin içine akıyor daha sonra.

Modern müzik dünyasının en puslu naif seslerinden biri olan Mike Miloş, namı diğer Ra'yla noktalıyoruz bu haftayı. Kanadalı şarkıcının yeni teklisi Close Your Mouth'un içinde yükselen Hold On, ipeksi dokusuyla sarıyor atmosferi. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3, Ankara Radyosu yapımı Seyri Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

Dalga Sesleri programından iyi geceler dileriz sevgili dinleyenler. Latin caz müziğinden seçmeler sunduğumuz programımızla bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Antonio Carlos Jobim ve Paula Morelenbaum'un yorumladığı bir Vinicius Moraes bestesiyle programımıza başlıyoruz. Me Duci Amar.

esta folha do livro e se esqueça de mim. Finja que o amor

Dalga sesleri, kontrbas sanatçısı Roberto Valle'nin 2017'de çıkardığı Pure Lines solo albümünden bir parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Tango Nuevo.

Sırada 1970'lerde kurulan bir jazz fusion grubu olan Spyro Gyra var. 50 yılı aşkın kariyerlerinde 31 albüm, 5000'in üzerinde şov ve 10 milyonun üzerinde albüm satışıyla büyük başarılar kazanan Grammy ödüllü grup Spyro Gyra'nın Incognito albümünden bir parça dinliyoruz. Old San Juan.

Sırada besteci, orkestra şefi, aranjör ve yapımcı olarak üstlendiği diğer projelerle müziğe kattığı yenilikçi ruhu ve cesur vizyonuyla eşsiz bir ikon olan Quincy Jones var. Pop müziğinin kralı Michael Jackson'ın dünyayı sallayan Thriller ve Bad albümlerinin hem aranjörlüğünü hem de yapımcılığını üstlenmiş, 70 yıllık sanat hayatı boyunca 80'den fazla Grammy ödülüne aday gösterilmiş ve 28 ödülü kazanarak müzik tarihinin en çok Grammy ödülü kazanan isimlerinden biri olarak tarihe geçmiş ve 27 albüme imzasını atmış Quincy Jones'un aranjmanlarını kendisinin yaptığı Big Band Bossa Nova albümünde trompette Claire Terry, alto flüt ve klarnette Ronald Kirk, flütte Jeremy Richardson, alto saksafonda Phil Woods, tenor saksafonlarda Paul Gonsalves ve Zoot Sims, piyanoda Lalo Schifrin, gitarda Jim Hall, kontrbasta Chris White, davulda Rudy Collins, perküsyonda Jack Del Rio, Carlos Gomez, Jose Paula ve harmonikada Toots Thielemans'la birlikte kaydettikleri bestesi Antonio Carlos Jobim'e, sözleri Newton Ferreira'cı Mendoza'ya ait bir parçayı yorumluyorlar. Sambaci una notasa.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı, Porto Rikolu Grammy ödüllü saksafonist David Sanchez'in Ekvator Cuito Jazz Festivali'nde piyanoda Luis Perdomo, basta Ricky Rodriguez, perküsyonda John Lee Aponte ve davulda Tony Escaba ile birlikte yorumladığı The Land of Hills parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya cumartesi saat 23'te tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

0: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli. Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bela Bartok'un 3. piyano konçertosunu ve Franz Joseph Haydn'ın Gün Doğumu başlıklı Si bemol majör 63. yaylı çalgılar dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 16. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Alessandro Savioli ile başlıyoruz. Bestecinin 1597 yılında yayınlanan Madrigaller albümünden Cormio de non languire başlıklı parçayı Anthony Rulli yönetimindeki Consort of Musique topluluğu seslendiriyor.

Alessandro Savioli'nin 1597 tarihli Madrigaller albümünden Cor mio de non languire başlıklı parçayı Anthony Rulli yönetimindeki Consort of Musique topluluğundan dinlediniz. Domenico Scarlatti'nin sol minör sonatının iki klavsen için düzenlenmiş versiyonu var sırada.

Domenico Scarlatti'nin 88 katalog numaralı Sol minör sonatını Dagmara Kapczynska ve Gwinel Alibert yorumladılar. Geç romantik dönemin fin bestecilerinden Levi Madetoya'nın orkestra için Opus 11 Dans Vizyonu adlı eseriyle devam ediyoruz.

Levi Madetoya'nın Opus 11 Dans Vizyonu adlı eserini Jorma Panula yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sırada Franz Schubert var. Bestecinin Notturno alt başlıklı Mi bemol majör piyanolu triosunu Grieg Trio'dan dinliyoruz.

Franz Schubert'in Notturno alt başlıklı Mi bemol majör piyanolu triyosunu Grieg Trio yorumladı. Johann Sebastian Bach'ın 225 katalog numaralı motetiyle devam ediyoruz. İsviçre İtalyan Radyo Korosu ve solistleriyle Vanitas Lugano topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 225 katalog numaralı motetini Diego Fasolis yönetimindeki solistler, İsviçre İtalyan Radyo Korosu ve Vanitas Lugano topluluğundan dinlediniz. İspanyol cellist ve besteci Gaspar Cassado'nun 1920'li yıllarda kaleme aldığı Solo Cello Suite'i var sırada.

Gaspar Cassado'ya ait cello süitini Cameron Crossman'dan dinledik. Bela Bartok'un tamamlayamadan hayata veda ettiği ve yakın dostu Tibor Serli'nin kalan son 17 ölçüsünü yazarak yayınladığı 3. piyano konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Jane Coop.

Bela Bartok'un 3. piyano konçertosunu solist Jane Coop ve Calgary Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin en büyük bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin Re minör konçertosu var sırada. David Baldwin düzenlemesiyle Brass Consort Köln topluluğu seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin Re minör konçertosunu David Baldwin düzenlemesiyle Brass Consort Köln topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Haydn'ın 1798 yılında tamamladığı Gün Doğumu başlıklı Si bemol majör 63 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Franz Joseph Haydn'ın 1798 tarihli Gün Doğumu başlıklı Si bemol majör 63 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Pasifik Quartet Viyana seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Estonyalı besteci ve icracılara yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, 1939 yılında kurulan Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'nın 16 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. 2020 yılından bu yana orkestranın başında olan Olari Elts yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak Estonyalı besteci Arvo Part'ın 1977 yılında kısa bir kanon formunda çan ve yaylılar için yazdığı Benjamin Britten anısına Cantus başlıklı eserini dinliyoruz.